0: Tamam, yani Fatih'in hepsine gelir şu an. Okay.
1: First one in custody, 1836.